0: мышления.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the Voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: İnca Ankara Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Of the Radio Glass Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es La Voz de Turquía.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет зъри и Турция.
12: 这里是 土耳其 之声广播电台.
13: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
14: Да, Турция غږ радио да.
15: خصوم ترکیه زاینه رادیو گایانه.
16: Petersia Radio Sadburi Türkiye Sıkma.
17: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
18: Ayç Radio Voce Türkiye.
19: Говорит голос Türkiye.
20: Эфирда Türkiye Ovası.
21: Gitleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
22: Ye Sıday Türkiye.
23: Anlamadın ona Türkiye Avazı Radyosu.
24: Edo İfonetis Türkiye.
25: Oldi Radio Glas Türkiye.
26: Gider Radio Amuriye Türkiye.
27: İni adalah Radio Suara Türkiye.
28: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
1: Este es Radio Voz de Türkiye.
29: Kochira wa Türkiye no koe radio des.
22: Zboru wa glasot na Türkiye.
9: Efirde Türkiye Ovozi Radyosu.
0: İt Türkiye Hangya Radyo'ya.
6: Oldu Radyo Glas Türkiye.
8: Türkiye Ünü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Assalomu alaykum, hurmatli radio yo'nglig'uvchilar. Anglavotganingizlar Turkiya ovozi radiosining uyg'urcha anglatishi. Bugun 2026-yil 15-iyun dushanba. Hozir Anqara vaqti tushdan keyin soat 1, Urumchi vaqti tushdan keyin soat 4. Hurmatli radio yo'nglig'uvchilar. Anglatishlarimizni har kuni Anqara vaqti tushdan keyin soat 1dan 2 gacha, Urumchi vaqti tushdan keyin soat 4dan 5 gacha bo'lgan aralig'da Turksat 3A, Turksat 4A sun'iy hamrohlari va radioyimizning internet sahifalari www.tret.uyg'ur.com yoki www.tret.net.tr yansiziq uyg'ur qatorliq internet adreslari orqali bevosita anglab bo'ladi. Anlatışlarımızın tekrarını her güne Ankara vakti etigen saat 5'den 6 gece. Ölümcü vakti etigen saat 8'den 9 gece boğun aralıkta. Kıskı dolgun 31 metre 9465 kilogertiste süni hemre ve internet arkalık anlıqılı buludu. Hürmetlik radyo yuvanlığı çile. Anlatışımızın bugünkü cedibildi haberle Türk dünyası da sahne senetleri sepernamı katarlık programıyla ve her kıl nakşı müzik ile bağ olup aldığımızdaki bir saat boyunca silebilen bildi bolumuz. Bugünkü programlarımızda ben Abdülaziz Riyasetçilik kalemen.

Hörmetlik radyo anlıqçıla, emdi xəbərlə anlayısıla. Bunun da Türkiyə rayonu yanılıqları, şundaqlı dünya vəziyyətiqə münasibətlik ən yana uçurlarını sizə bilən ortaqlaşımız. Qəni ondaqda da qıtınla xəbərlərimizdə bolsun. İran İslamabad kilişiminin tamamının qallıqını imza qoyuş mürasiminin cümə günü cənvədə ötküzüldü qallıqını bildirdi. İran Muavin Taşkışlar Ministeri Kazım Garib Abadi Amerika bilen boğan tınışlık gelişiminin oğuşluk tamamlanan kallığını ilan kaldı. İran taratkularının haberine karğında mezgür gelişimgi cümle günü Şevit Sariye'nin Cenve şehirde resmi imza koyulduğun bulup Pakistan mu bu gelişimden emili ilişkildiğini delilligen. Trump İran bilen gelişim hasıl kılın kallığını ve Hormuz Boğazı'nın kaydedin içilişi ruhsat kılın kallığını ilan kaldı. Amerika Prezidenti Donald Trump İran bilen boğan tarihi kilişimden tamamlanğanlığını jekarlap, Amerika'nın deniz kamılını derhal bekar kılışkı yol yoruk bəgelligini bildirdi. Bunun bilen Hormuz boğazı kaytedin etilip, bu strategilik soyuyla arqılıq dünyavi jöktöşüş ve energiya transportu yeniden əsligi keledi. Türkiye rehberliği Amerika-İran tınışlıq kilişimini kızgın karşı aldı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taşkışlar Ministeri Hakan Pidan ve Cumhurbaşkanlık Mahkemesi Uçuralık İdaresi Başlığı Burhanettin Duran ayrım ayrım bayanat ilan kılıp, Amerika Koşmuş Tatları bilen İran oturusu da hasıl kılınan tenişlik gelişimini kızgın karşı aladığı Allah'ını bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan özünün ictimai tarafı

TRT Uğurcu'nun hürmetli klasmelleri, programımızın bu haftalık sahne de öz kalem bilen 20. asır Özbek tiyatrı'a asas sağan üstü bir yazgıç üstü doktulunuz. Arkısı da intayın mol ve rengdar bir sahne mirasını kaldırıp getken, Hemze Hekimzade Niyazi'nin mol mezmulluk dramatogiyası ve ölmez tiyatrları bilen tanışıp çıkınız. Kenundak da dikkatinle programımızda bolsun. Özbek Milli Tiyatrının kuruluşudaki en mühim şahs Şekşubizki Hemze Hekimzade Niyazi'dir. Tige Darvaz rayonu tutuşudgan senetkar 1889 yılı Kokan şehirde dünyaya kilidi. Koğunu üslubdiki mektap ve medreselerde təlim alıdı. Bırak özünün hakiki yükselişini öz gayreti ve tügümez ügünç iradesi arkalık iş kaşırdı. Yaşlı yıllarda Şarkı Xitaycı suzulgan bir seferge atlandı ve viyada jurnalistlik işleri bilen şuguldundu. İçidiki edebi kabiliyet 1905 yılı şiiriyet bilen bir sürüdü. Bu mezgilde Hakikat Neme namlıq intayın küçlük bir eserini yazıp çıkıdı. Epski bu kımmetlik emgek neşir kılınamağalıq tüpeyildin vaqtının ötüşü bilen yokap gitidi. 1910 yılı kagende özü doğulgan Kokan şehirde yeni usulda bir mektep açıdı. Bu yerde özünü pütülleyi ballanın terbiyesi gibi geçiraydı. Yeni bir tereptin turmuşunun nâh merkezden tallıgan timila bilen birkaç küçük rumay yazıdı. Sayahat kilişini ve dünyanın tonuşunu intayın mühim dep karaydı. Bu maksat bilen 1911 yılı Türkiye, Afganistan ve Hindistan'ın özü çıkagan çoğun bir sayahatki çıkıdı. Bu vesile bilen okşumagan devletlerdeki ilmi ikimlani ve içtimai turmuşunu yakından tonuş fırsatı gelişidi. 1915 yılı bilen 1918 yıllar arasında Mergılan ve Kokan şehirlerde okutukçuluk kesbini davamlaştırdı. O mezgilde Kokan'daki gayvani yaşlarının bir yerge cemboluşa başlamışlık kılıdı. Ulanın gayret namlık bir kütüphane kurup çıkışı sebepçi buludu. Bu kütüphane arkalık Nurgullagan Türk ve Tatar kitaplarını bir yerge toplap büyük bir medeniyetke hizmet başlaydı. Hemze Hekimzade Niyazi'nin otturgu koygan bu gayet zor emgiki fakat Özbek medeniyetinin terakkiyatı üşüllemez. Özünü ötü diyene Kazak, Kırgız, Azerbaycan, Türkmen, Tacik, Uygur, Tatar ve Karakalpak edebiyatlarının terakki kılışı gamı muymez koşudu. 1918 yıldan 1919 yıllarda bolsa Pergane'de bir tiyatro ümkü kurudu. Yenideki birkaç milli müzikantlar bilen birge Kızıl Sep'te aktif hizmet kılıdı. Niyazi tiyatr sahasında mı Sancahettin intayın köp eserlerini barlık keltirdi. Onun bay ve hizmetkar perenci sırlardan bir körünüş yakı nakşçılarının işi ve cihan kapitalının ahirki küllerini özü çıkan 40 yakın sahne eseri mevcut. Tiyatr külliyat içi de abdunomi

Yaki müstakillik, töhmət qorlanın cəzası, kim toğra, Xarizm inqilabı, Pərğanı paciəsi, Luşmen paciəsi, zulüm qurballıri, Taşkentgə səyahət və saylam aldı da oxşaş nurgun teatr əsərləri mavcud. Niyazi teatr türlərini kisib ayrışının ornığa, hər bir üslubni cəmiyyətkə tərbiyə bir iş qayısı xizmət qıldıqan ayrım-ayrım quralğa aylandırdı. Özünün bay dramaturgiya dünyasında yazgan tragediyalarda adatta çaresizlik, eğer cemiyet besimi ve nadallık, veyran kıyan günahsız hayatlarını temi kılıyordu. Bu sahadaki en dikkat tartıkçı eseri boğan zeherlik hayatta yeni üsluptaki mekteplerde okuğan yeni nakşı bir yaş bilen onun soygununun feodallık düzümge karşı çaresiz kılıp özlerini öldürülüş cereyanını tesvirleydi. Şunda kılıp konuluklu ve mutessipliklinin yaşlarının kelgüsünü kanda karangılaştı uğallıkını çendirdi. Oxşa şekilde açlık kurballları, Pərğanı paciyesi ve Luşmen paciyesi gibi oxşaş başka tragediyelik eserleri de mu, vuruşunun, namratlıkının ve bron çapkulluk devirlerinin xalık gelip gelgen çunkur veyrançılıklarına eynek tutudu. O oyun yazgıcısı komediye türüne kişilerin fakat kümülünü çiftçilemez. Cemiyetinin aksaydıgan ve iki yüzlümçi taraflarını tenkit kılıp hecivileştiriş üçün mü bir kural sübdüde işledi. Özünün en mühim komediyelerden biri boğan Maysere'nin işi de parahor ve adaletsiz kazıla bilen dinli üz menfaatlerge kural kıyıkçılarının maskesini yırtıp taşıraydı. Şundakla ayalla zihninin zorluk zombulukunu kandak yenip çıkıdıkallıkını takitleydi. Siyasi buruluşların temi kıygan muhtariyet oyunu da yenilikçi yaşlığa bilen konu terapdarlarının fikir dokunuşlarını çakçak astı kalıdı. Aile şirki ahlakka merkezleşken kim haklı komediyası da olsa birbirini aldığan erhotullarının çıkkakan ibretlik ehvalları arkalık durusluğunun ehmiyeti nesildi. Senetkarının bivasta cemiyet adaletsizlikini ve esirlikini tekşürüş astığı ağan dramaları bolsa, realizmin en küçülük yetkizilgen eserleri süpüde aldın kısepki çıkıdı. Sınıfı tokunuşunu yukarı pelliki çıkagan bay ve hizmetkar oyunu da zalim bir beynin namrat hizmetkarının ayağını zorluk bilen tartabilişini bayan kılıp, feodallık düzümünün insapsızlıkını pütkül yalanaçlıkı bile aşkarlaydı. Ayallığa kokağa ve ayallığının cemiyetteki esirlikige bivastı yüzlengen perenci sırlardan bir görünüş namlık dramısı da olsa, mecburi toy kıldırışlarını ve ictimai bisimlerini küçülük bir reallık bilen tenkit kılıdı. Tehe tuncu oyunlarının biri boğan 3 dramısı da bolsa, yerlik başkurukçılarının halkını dadan kaldırış terişçallıkaga karşı ziyali ilanın elip bağın görüşünü bayan kılıp, muharipnin ve sobiktip oygunışının hayati ehmiyetini yurtup biridu. Hulas kıyganda Hemze Eykimzade Niyazi, tragediyadın komediye geç sozulgan bu bay sahne mirası da her vakit kona çirgen tüzümünü veyran kılışını, milletçilik duygusunu oygutuşunu ve muharipni aldın korungu çıkırışını nişan kıyganıydı. TRT Uyghurçının hürmetli ihlasmenleri bugün usta yazgıcının mezmun gabay icadiyet dünyası bilen ve onun tiyatrlarının çunkur temeleri bilen yakından tanışıp çıktık. Onun sahnede eks etken eserlik mirasını tehimi yakından his kılış için bu mol tiyatr menbelerini tehimi çunkur baykaşka ve okuşka teklif kılımız. Keler hepte yepyeni tema ve mihmalla bilen kayıt görüşkice aman boğaysla. Hayır hoş.

mal tilimleri bilen hakiki bir lezzet menbesi. İçli köfte sırtı çürük içi yumuşak, funduk, lahmacun küçük ama toluk bir lezzettir. Ve ahırda kapak tatlıkı üstüge mol tayin ve yanak sepilgende hem yenik hem toyumluk bir tatlıkı aylındı. Adana tamak iş fakat korsak tövüzüş için emez. Hissiyat enene medeniyet bilen girelişip getken bir turmuş usulü. Her lokmada bunu his kılasız. Adana'da yılının bazı mezgilleri baki şehrinin her rohe goya rengarang bir şatlık aylındı. Bulanın başı da her yıl aprilde ötküzüldüğün Aplisin Gülü karnavalı buldu. Baharının gelişi bilen birge Adana köçeleri Aplisin güllerinin kuşbırakları bilen doludu. Dereklerden taralgan o tatlık hit fakatla tabiatla emez, insanın işini mi canlandırdı. Rengarang paratla, konsertla, uç kaba tiyatrları, körgezmile ve her hıl koşu oyulları bilen şehir hakiki mende bir uçuk festival kokşaydı. Adanalıkla ve mihmalla bu mezgilde koçulağa çıkıp baharının kızgıllıkını toluk eskildi. Küzdü bolsa aşkanının sihri aldığınıkı orunga çıkıdı. Her yıl sentyabrda ötküzüldüğün Adana Taam Festivali taam kumarlarını bir yege cem kıldı. Festival ceryanda bağcıla, koçula ve meydalla kavaptın tatlıkça zeytun yığılık taamladın yerlik üsümlükler geçe sozulgan yüzlügen taamla körgezme kılındıgan dükkalla bilenlik doludu. Yerlik ustula aşbezle ve işlep çıkak uçula hem enenevi Adana aşkansını tonuşturdu hem zamanevi adaylıkla bilen yeni temle sunudu. Türkiye'nin her kaysi caylardın ve çeteldin kegen ziyaretçiler bu festivalda pekat tamak deyip kalmay bir medeniyetini, bir turmuş usulünü sıkıladı. Künün argınlıkını çıkarış için yolumunu enenevi bir Türk hamısı kıpırdım. İkiz gün bezlerden sozulup çıkan Kerenur bu cayda zamandan halkıgan bir huzur bekişleydi. Mermer göbek deşinin sıklıkı bedenimle uruva alganda cimcitlik arılışıp getken su avazları zihnimle aramaldırdı. Tallak üstüsünün kılgan kesişi kün boyu yığılgan hargıllıkımını bedenimden süpürüp taşıldı. Onun dinkinki mol köpüklük uvlaş bilen goya yeniklep kaldım. Bu yerde vakit astı ötüdü. Taşkı dünya arkada kalırdı. İnsan öz bedenini ve ruhiga kaytadın erişidi. Hammadan çıkkan, hammamdan çıkkanda özümünü patlangan, yenilangan goya kaytadın tuğulgan dekiz kıldım. Mehman hal kaytkınımda bolsa köz aldımda pütülleri başkıcı bir menzir namayan boldu. Şu yerdeki güller bilen bizelgen rengarenk çırakla bilen yurtulgan bir bahçıda kızgın bir amma bar idi. Karısam o günü keşte uyardı. Enenevi bir sünnet toyu ütküzülü tuttu. Davul zurna korpusunun çalgan kuşal nakşları cürb olup kişiyle halay oynağı atattı. Külüş pusul oynağı atattı. Üsteller öde yasalgan tamakla ve tatlıkla bilen tolgan. Bir tarafta kazanda kaynağı atkan nokutluk polu, yeni bir tarafta baklava taksileri bağıydı. Balla paktiken pütünü yap, yüzlerde tebessüm bile yürüyüş ve tuttu. Sünnet bulduğun bala keştilengen çapını ve fes kimi bilen hürmetlik ama sel oyuncak bir hal etti min ve tuttu. Anısı ve mumusu dua kılıp deyip gözyaşlarını tutulanmaydı. Bu menzere aldı da Anadolu'nun esirlerden biri dağınlaşıp kilovatkan enenlerinin yaşıntılı vatkallıkını kişiler arasında kurulgan kızgın rıştının ne kadar kıymetli kekelliğini bütün kalbim bile his kıldım. Dereti Uygurçunun hürmetli klasmalları Adana, sı kavası bilen bolgan edek, insanların kızgınlığı bilen bu tesirlik bir şehir. Körgen her bir külgen yüz, anlıgan her bir güzel söz ve titigan her bir taam mağbiyede ne kadar mihman dost insanların yaşaydığallığını kayıt esletti. Endi yolumni Şarıkka, Osmaniye ve onun dinkin medeniyetlerin uçuruş noktası Antakya'ya karab duraymen. Bütünle yeni sergüzeşlerde uçuruş ümidi bilen kayıt görüşküçe aman boğaysla, hayır hoş.

Gün çoktan döndü buralarda ve ben simsiyah bir gecenin koynunda yapayalnız bekliyorum. Duyuyorum, görüyorum. Bir gün gelecek, biliyorum.

Hürmetlik radyo anlıkçıları, anlatışlarımızın akırda bugünkü mühim haberlerimizin kısıkça mazmurlarını tekrarlap ötümüz. İran, İslamabad gelişiminin tamamlanğalıgını imza koyuş marasımının cümle günü cenvede ötküzüldüğalıgını bildirdi. Türkiye rehberliği Amerika-İran tanıştık gelişimine kızgın karşı aldı. Xalqara Qızılkerist Komiteti Gazadagi xarablıklar astida qalgan minglarcha palestinlikning kimligining mangu aniqlanmasligi mumkinligini o'tirg'i qo'ydi. Rusiyaning Ukrainaga qilgan hujumlarida 9 kishi qaza qildi. İran davlat komandasining tarat qo'ymigi Amerika vizasi ololmaganligi uchun dunyo long'isiga bara olmadi. Bugungi anglatishlarimiz bu yerda.

birlashdi. Atiyani muş vaqt va muş chastotlarda Turkiya, rayon va dunyo yangiliklari, shundaqla har xil programmalar bilan huzuringizda bo'lguncha hammalarga hammada omonlik yar bo'lsin. Men Abdulaziz va yayin shepimiz tarqitishlari mas'uli Sarkan Oksaldin hammalarga salom.

Napiing ban ozaidant mulad ish denizde ekresit magaba foklalo terletet azo korban karyanat nevestik. Biston shagosh ki kötoi termiken shik shagayi erdui ish hegeyi mellet karya, frigia, lukia, ionia somsidia volt. Lek hirashev varushayi afrodisias, kaunos, kinidos ish halikarnasos voltak. Karya termiseti adot şagayı miyat termiseteşki kötü okin solgalt. Azo korban halikarnasos volt olek fontoşap ki kötüye uzan şu ki kötü ozigeyi tengel rol irkezok utiyaban. Uzantik forra şok serint o neve ast yelenti aldot forra şu varoş. Mik hannemiş şokat talal kozunk o varoş nevivel o kereşkeden mi hayok samara idealiş biston şagoş ki kötü yibel idövel el ötir bekkerult. O hayozaşi ut vonalon el foglalt fontoş heye miyat iş idövel fövaroşya valt. Mausolos kiray ideyin falak kalbetti körbe küzipi pilotek gel teli reytet hayo müheyek gel iş çarnuk tar. Kal rendel kezo varoşya vald. Mausolos akor lek be foya şoşap vezetoye vold. Mik deşpotana keş emnitik azo kori iraşok. Hatalma iş gazdakşaga fitok tataşara Mausolos kiray felşigeş emnik müvet ipi tetet. İk hirdet ve ovilagnak hal hatatlan şagat. Samtalan munkaş dolgozot işo kinç tariş ki ürüld uzemnik mü ipi tişe kord. Dennem şikerult halala elot felipiteni o felişige feyeste be. Uşir emnik hamaroşan nemçak halikarna soz hanem egiz kariya dekki emelke döp o kuri ipit min yivi vald. U halikarnososim mauzoleum kint işmert şiremlik uzantik milak hiç çodayanak egike. Est követüen mausolos kiray nevirol minden şiremlike mauzoleumnak nevestek. Azostopoyeval agörök lipçöş piramiş alaku teteyivel uz egiptomi ipeti setre haşonlito Korabban paratlan iplet o halikarnososi mauzoleum. Különböző ipitin setiş teluşayı. Minta ekmaş fota taşayı lenninek. Hatalmaş miretek gel biro lenyü gözü iplet. Azot ve nöt miter magaş şiremliket o vilak leknak serüp ipletivi akartak tenni. İk akor lek hireşep sobrasayit Bistakmek diziti şivel. Ozi pület nik frontiyat nik különböző sobras çudalatoş alkutaşıyı sobrayı iş frizeyi disitik. E frizek miyat samit o mauzoleum az o koribilak egik çudayanak. Tagaş utvara oroslan alakyayı iştenek iştenlük iş hartsoşok sobrayı millet o mauzoleum nek teteyin etnik lovaş koçiban mausolos kiray iş feleşige Artemisia kirayno latato. O kişo bi korok sakirtoyi ozaşı taşok şoran en ökerut leletek iş antik irok iraşayı alapyan vazoltak fel hoyk miyan volt eredetilek o mauzoleum. Ozalom serüen ikre emelkedo şiremnik mik umayi embertişle nügüzi iş mektöbbenti. Eza fenşigeş iplet ellen alt akoroknak iş termiseti çapaşoknak iş mintek ezer öt sazivik alt. Azomban eknak fötrengişle döntötte. O tizen ne gedik sazatban o tirşik ve irkezö Johannita Lovagog o mauzoleum maradvayeyit o Saint Peter vagiş mayı bodrum

Marazlığın mahalleleri baresinde bir alimdin Aytuğ'unun davamı Nav Hakikatlar Bolgam.

Ey marazga düşkün insan, bu zamanda körgünüm, em eslevim, nav bolgan. Sosu maraz bazılarga, ilahi ihsan bolgan. Kudaydan insanlarga, kelgen, ediya bolgan.

Tiisli bol masamda avrugan bazı yaslar, menden dua tilevüşün, bazı kasıma kelip menim menen söylestiler. Sosu vakit dikkat ettim, kaysi yas avrup gelse, başka yaslarga nispet ahirette oylagan. Oga yaslık esrikliği avruganga yük bagan. Gaflet sebep bazı yahil insanlarda köp bolgan, yanvarlarga usagan yaman yaman avaslardan bir derece özünü somaraz ban kutargan.

Menem nav akikat sebep katlanılgan marazlardım. Allah betten insanga bir iyilik bolganını soyaslarga aytar edim.

Kardeşim, mensendeki marazga karşı tuğulman, namarazından sebep, işimden ayav kelip, saga acımaganga, dua etkim kelmeydi. Endi namaraz seni tamam uyandırga şey, sabırga gayret et. Namarazın hikmeti kay zaman tamam bulsa, maramatlı yaratuşu, saga şifa beriyek. Sözlerini hem aytkan edim.

En sözlü tagı sosunlarga aytar edim. Senin bazı dostların sağlık belasıman olar gafletke tüse verip em namazını taslap kabirge kriyegini esine eş akelmey tagı Allah'tı mıtıp bir saatlik dünyadın körüngön keypimen abedi yaşavını sengildetip yaralagan hatta ahiret üyünü yıgıp yermem bretken.

Sen marazın közümünün sonunda baryagın bir durağın kabrinde em taga artında ahirette uğrayagın aldındaki yerlerde namaraz ban görürsün. Ene sosu pihirmen etkenisin ne bolsa oylay beri betersin. Demek saga namaraz aslında sağlık bolgan. Bazı kosaklarındaki iyilik em sağlıkları özlerine maraz bolgan.

Sosu üyküm teren alim, nav manelerde maytkan. Ey mumunluktan şikayet etken marazladem, men senden sorayman. Ozgan ömründe oylasan, em sosu ömründökü tatim tolu günlerindü, em musibetli vakıtlardı bir bir esnep hatırlesen, sosu vakıt ayt yağın, ya oh ya da ah bolgan.

Ya elhamdülillah, köp şükür deyip işten suyunu yüksün, ya da yazık, köp yazık, koldan çıkan künlerimgü deyip yürekten küyü yüksün. Kalbin menen em tilin men, ya asret tartı yaksın, ya da şükür et yeksin.

Endi sak bolup karasan, basından ozup ketken bela musibettin oyu saga tetim beriyek, kalbin şükür etiyek. Nege dese muğunluktun ketkeni tetim berer. So musibetten kutulganga senin kalbin süyünüyek. Seni kutargan Allah'ka alal şükür ettiriyek.

Saga eyvah köp yazık dedirgen aller bolsa yakşı neşe tatimmen ozgan künlürüm bolyak. Sosunlardan ötkönü saga asret beriyek. Sosu asretten sebep yüreğün bek küyük.

zavkların alal bolmayı aram bolsa, bir günü belki bir yıl saga kaygı beriyek. Sol sebepten avruda bir günlük kaygın bolsa, saga günlerce daim manevi savap tatini, em kıyınlıktan kutulganga saga şatlık beriyek.

Sen endi başındakı ötüp ketiyek marazındın sonunu hem işindeki sevaplarını oyla şikayet etiyegine bu da ozar yahu de işten gelip şükür et. Sağlık bankalınız.

Türkiye, AKŞ bilen İran arasındağı tarihi tınışlık kilişuğun xupladı. Muhterem tınlaşılar, şuşunun bilen topşuruğu bu zahırına yakınlaştı, kilesi şirashuğa kadar isen soğubuluğuz.

0: va sotma Turkiye.
1: Efirde Turkiye Ovozi Radyosu.
2: İt Türkiye hangi radyoya?
3: Oldu Radyo Blas Türkiye.
4: Türkiye Ünü Radyosu.
5: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.